Biliyor musun, en çok neye üzülüyorum? Seninle bir ömür boyu beraber olmayı düşünürken, belki de söyleyemediğim şeyler yüzünden şu anda yanımda olamadığımı, ellerini tutamadığımı. Ben seni çok sevdim. Çok sevdim.

0: Seni düşünmesen, kendine iyi bak. Her özlediğinde bir tane mum yak. Gözünü ayırma, alevine bak. Yanında olmasan bile o alev aşkımın ateşidir. Seni ısıtır sıcak sıcak. Elveda gülüm, elveda.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı?

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

Bugün 90'ları özeten nadide bir şarkıyla başladık programa. Sezen Aksu, Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam Dedi. Yıl 1991. Sezen Aksu'nun Gülümse albümünden. Söz Aysel Gürel, beste düzenleme ise Onat Tunca ait. Retro'ya Harun Kolçak'la devam ediyoruz. Aynı yıldayız. Beni Affet albümünden Sensiz Olamam. Şimdi Retro'da sizler.

Buram Nazan Öncel, Buram Buram 90'lar kokan eskitemediğimiz şarkılardan bir tanesi. Dillere düşeceğiz seninle, retrodasınız, sözü kayağına bırakıyoruz. Yemin Ettim albümünden, bu gece sen daha güzel.

Gökhan Kırdar'ın Serseri Mayın albümünden Canım Feda'yı dinledik. Retro'ya Emre Altuğ'un İbreti Alem albümüyle devam ediyoruz. Şarkımızsa Yasak.

Ankaracan'ın ikinci stüdyo albümü. 93'te çıkardığı ilk albümden 4 yıl sonra çıkan bu albüm aslında şarkıcının çıkış albümü olarak kabul edilir. Erdal Çelik'le 1992 yılına gidiyoruz. Cana Cansın albümünden Gittin Gideli şimdi

0: kapatın.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
6: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
5: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
6: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
5: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo

Affet Arkadaş. Söz ve müziği Mustafa Sandal'a ait olan çok keyifli bir Emel Müftüoğlu şarkısı Faka Bastın albümünde yer alır. Söz şimdi Tarık'ta. Şarkımızsa Sevdim Bir Kez.

Mustafa Sandal'dan iki tas çorbayı dinledik. Bugün Retro'nun kapanış şarkısı 1993 yılından. Söz Ümit Say'ın, müzikse Ozan Çolakoğlu'na ait. Neden 90'ları açıp açıp dinliyoruz sorusunun cevabı vurur. Şimdi sizlerle. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5. Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
3: 20 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?

0: manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
0: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çetin'i ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülkü.
8: Karaman'da 2014 yılında 18 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden faciasının firari hükümlüsü olarak 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 8 yıldır aranan şahıs Mersin'de yakalandı. Hükümlü Y.Ö. cezaevine gönderildi. Mersin'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü sağlık çalışanı, 5 kişi yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi yine kazada yaralanan sağlık personelleri yaptı. Kaza Merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy mahallesinin 34. cadde kesişiminde meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesinde iki tır ve bir kamyonetin karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kazanın ardından araçlarda çıkan yangın ormanlık alana sıçrarken alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Kaza Silifke ilçesi Evkaf çiftliği mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde sahil bölgelerinde yaşanan sorunlar gündeme taşındı. Siteler Birliği temsilcileri vatandaşların taleplerini Kaymakam Aydın Tetikoğlu'na iletirken sahil bandındaki işgallerin önlenmesi, seyyar satıcı ve esnaf faaliyetlerinin uygun alanlara yönlendirilmesi, elektrikli araç kullanımının kontrol altına alınması talep edildi. Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu'nda bir araya gelen çevre sakinleri Avrupa'dan yapılan çöp ithalatı nedeniyle Akdeniz kıyılarını tehdit eden plastik atık kirliliğine karşı yetkilileri göreve çağırdı. Mersin Toros Devlet Hastanesi Halkkent Ek Hizmet Binası bünyesinde fizik tedavi ünitesi ile özel gereksinimli çocuk polikliniği yapılması için protokol imzalandı. Mersin'de bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanının kasklı saldırgan tarafından silahla vurularak yaralanması olayıyla ilgili jandarma ekipleri 4 şüpheliyi yakaladı, 3'ü tutuklandı. Mersin'de polis ekiplerinin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda Zula'ya saklandığı belirlenen 190 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin TL ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahsı tabancayla vurarak ağır yaralayan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Silifke ilçesi Taşucu beldesinde denizden ve karadan asayiş uygulaması yapıldı. Aranan bir şahıs yakalanırken 53 sürücüye ceza kesildi. Bir araç da trafikten men edildi. Mersin polisi attığı taşlarla otomobilin camını kırarak kaçan ve çeşitli suçlardan kaydı olan şüpheliyi güvenlik kamerasından yola çıkarak yakaladı. Olay Mezitli ilçesinde bir apartmanın önünde yaşandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yolda karşılaşan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti. Olay Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Adana'da cezaevinden izinli çıkan şahıs otoyolda arızalanan hafif ticari araçtaki yaklaşık 10 gram

0: gram altın, 22 bin lira, 500 dolar ve çeşitli eşyaları çaldı. Polis iki şüpheliyi yakaladı. Olay Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunda meydana geldi. Gıda, İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılarından gelen yoğun talep doğrultusunda 3. alanda yer alan 200 bin metrekare büyüklüğündeki ön tahsisli sanayi arsası için yeni satış ve ödeme koşullarını duyurdu. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Temmuz ayında 72.074 ton yaş meyve ve sebze ihraç ederek 92.6 milyon dolar döviz geliri sağladı. Mersin'de 9 aylıkken misafirlikte patlayan domates konservesi nedeniyle yüzü ve vücudunda 3. derece yanıklar oluşan Eliz Bebek, aylar süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Mersinli sporcu Musa Alan, İsveç'te düzenlenen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğuna ulaştı.
1: Radyo Ülkü.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin'in Tarsus ilçesinde yer alan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın 2 yaşında olduğunu açıklayarak, yıllık 9 milyon yolcu kapasitesiyle bölgenin ulaşımını güçlendiren havalimanımız, Adana ve Mersin başta olmak üzere çevre illerimizin dünyaya açılan kapısı oluyor. 2 yılda milyonlarca yolcuya hizmet veren havalimanımız, Türkiye'nin havacılık altyapısına güç katmayı sürdürüyor, dedi. Mersin il genelinde son bir haftada aranan 752 kişi yakalandı. 4 yabancı uyruklu şahıs da düzensiz göçmen sevk merkezine teslim edildi. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 1382 araç trafikten men edildi. 1407 ticari takside denetlendi. Türk Tabipler Birliği Halk Sağlığı Kolu Başkanı Doktor Nasır Nenasır, Mersin'de artan aşırı sıcaklar ve yüksek nemin toplum sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek, yüksek nemle birleşen sıcaklığın vücudun ısı dengesini bozduğunu, başta yaşamı tehdit eden sıcak çarpması ve ısı bitkinliği olmak üzere kalp krizi, inme, akut böbrek hasarı ve kronik hastalıkların alevlenmesi nedeniyle acil servis başvurularında ciddi bir artış yaşandığını söyledi. Mersin Barosu Başkanlığı ile Mersin Barosu Kent ve Çevre Komisyonu, Mersin, Adana ve Antalya kıyılarında artan mikroplastik kirliliğine ilişkin yaptığı açıklamada, plastik atık ithalatının çevre ve insan sağlığı açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirterek, plastik atık ithalatına derhal son verilsin, turizm cennetimizi çöp rantına kurban etmeyin çağrısında bulunuldu. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin İl Başkanlığı'nda program düzenlendi. Programa AK Parti'nin kuruluşundan bu yana çeşitli kademelerde görev almış isimlerin yanı sıra eski ve yeni milletvekilleri ve çok sayıda partili katılarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Mersin'de evinin bahçesinde oturduğu sırada kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından boynu kırılmak istenen ve feci şekilde darp edilen yaşlı adam yaşam savaşını kaybetti. Tutuklu şüphelinin kasten öldürme suçundan adli işlemlerinin devam edeceği öğrenildi. Olay 24 Temmuz'da Erdemli ilçesi Koyuncu mahallesinde meydana gelmişti. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Temmuz ayında demir ve demir dışı metaller sektöründe 81 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Çelik ihracatı ise %13,4 düşüşle 161 milyon dolar oldu. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %13 artışla 173,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Vali Atilla Toros, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu mahallesinde yapımı devam eden 24 derslikli Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu. Mersin'in Mezitli ilçesinde silahlı saldırıda 26 yaşındaki Özhan Büyük hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Olayda yoldan geçen minibüse de kurşun isabet etti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde çakmak gazı tüpüyle ağzına gaz sıkan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mersin'in Mut ilçesinde kayıp olarak aranan 41 yaşındaki Ümmühan Dilek Ata, Karaman'da jandarma ve AFAD ekiplerinin termal drone destekli aramaları sonucu ormanlık alanda ölü bulundu. İntihar olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Mersin'de Torosların eteğinde doğanın ortasında milattan önce kurulan Olba Krallığı'nın ibadet yeri olarak da bilinen Uzuncaburç Antik Kenti, ayakta kalan sütunları ve tören kapısı başta olmak üzere birçok tarihi yerleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Antik kent bölge turizmine önemli katkı sağlıyor.
1: Radyo Ülkü.
0: İçişleri Bakanlığı Mersin'in de aralarında olduğu 28 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 96 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda 104 kilogram uyuşturucu madde ile 294 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Mersin'de yurtdışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 13 milyar lira işlem hacmiyle yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri ve suç gelirlerini akladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 54 kişiden 37'si tutuklandı. Şüphelilere ait 5 taşınmaz ve 24 araca el konulurken banka ve kripto hesaplarına bloke uygulandı. Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilo 538 gram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda kamu kurumlarında yürütülen hizmetler ve gerçekleştirilen çalışmalar ele alınarak il genelinde devam eden proje ve yatırımlar hakkında değerlendirmeler de bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Akdeniz bölgesinde kıyı ve denizlerde mikroplastik atıkların görülmesi sonrası denetimlerini sıklaştırdı. Bakanlık 1 Temmuz'dan itibaren Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, Mersin ve Muğla'da atık su arıtma tesisi ve plastik geri dönüşüm tesislerinde yaptığı 604 denetimde 19 tesisin faaliyetlerini durdurdu. 52 tesise ise 118 milyon 211 bin TL idari para cezası uygulandı. Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Gölbaşı mahallesinde bulunan Seyhan Nehri'nde mikroplastik yoğunluğu dikkat çekti. Bu kanallardaki mikroplastiklerin akıntıyla birlikte Akdeniz'e kadar gittiği, oradan da diğer illere ulaştığı öğrenildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelleri bölgeden örnek aldı. Mersin sahillerinde artan kirliliğe dikkat çeken Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Adnan Gündoğdu, kazanç özel sektörün, zarar ise toplumun olmamalıdır. Bir tesis atık ithal edecekse ne getirdiği, nasıl işlediği, ne kadarını geri kazandığı, işlem sonucunda ne kadar artık ve atık su oluşturduğu, bu atıkların nereye gönderildiği şeffaf biçimde bilinmeli ve bağımsız olarak sürekli denetlenmelidir dedi. Mersin polisinin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada iki kuzenin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. Olay Tarsus'un Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'de atipik otizmle 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu öğretmen yeniden hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporunda sanığın farklı tarihlerde çocuğa şiddet uyguladığı belirtilirken mahkeme yeni iddianame hazırlanması için suç duyurusunda bulunarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mersin'de su ürünlerinin korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla sahil hattında denetim gerçekleştirildi. Deniz içerisinde sahipsiz olarak tespit edilen 9 adet yasa dışı av aracı düzeneği, 43 adet demir direk ve yaklaşık 500 metre misina ağına el konuldu. Mersin'in Mut ilçesinde incir hasadı başladı. Aroması, iriliği ve dayanıklılığıyla tercih edilen incirler dalında 150-200 liradan alıcı bulurken bu yıl 10 bin dekarlık alandan 90 bin ton rekolte bekleniyor. Ayrıca Mut inciri için coğrafi işaret başvurusunda 90 günlük ilan süreci başladı.
2: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
0: Türk Mimar ve Mühendisleri Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu, Tarsus Baharlı'da gerçekleştirdiği teknik ve saha incelemesinin ardından Seyhan ve Ceyhan nehirlerindeki kirliliğe dikkat çekerek acil önlem çağrısında bulundu. Yapılan değerlendirmede bölgede yoğun organik yükün yanı sıra plastik türevli kirleticilerle karşılaşıldığı bildirildi. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin ili deniz çöpleri eylem planına dikkat çekerek bu planın kararlılıkla ve eksiksiz biçimde uygulanması, Mersin kaynaklı deniz çöpü yükünün önemli ölçüde azaltılması açısından belirleyici olacaktır. Ancak Körfez'in kendisine özgü akıntı yapısı ve komşu il kaynaklı kirlilik yükü göz önüne alındığında kalıcı ve etkili bir çözüm il sınırlarını aşan havza ölçeğinde bir yönetim yaklaşımını gerektirmektedir dedi. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, Mersin'in deniz kenti kimliğine ve mavi ekonominin kent ekonomisindeki önemine dikkat çekerek önümüzdeki dönemde Mersin'in tüm dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanması gerektiğini ifade etti. Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 3850 paket elektronik sigara içiminde kullanılan ısıtmalı tütün ele geçirildi. Bir şüpheli yakalandı. Mersin'in Silifke ilçesinde polis 16 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası ile aranan şahsı deniz hudut kapısından giriş yaparken yakaladı. Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında aralarında uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Temmuz ayında 362,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılık çalışmaları kapsamında bal hasadı yapıldı. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Arıcılık Bölümü Başkanı Neslihan Parmaksız ise bölgede yaklaşık 50 farklı çiçek türünün bulunduğunu belirtti. Mersin Şehir Tiyatrosu 25. sanat sezonunu 152 temsil ve 13 ilçede 45 bini aşkın seyirci ile tamamladı. Mersin'in Erdemli ilçesi Koca Hasanlı Mahallesi Yeni Cami'nin İmam Hatibi Ali Köse'nin geleneksel hale getirdiği ödüllendirme ile 26 yıldır yaz Kur'an kurslarına gelen çocukların gönlüne dokunuyor. Bu yılda altından bisiklete kadar birçok hediye verilirken öğrencilerin 50'den fazlasının Kur'an'a geçtiği belirtildi. Avrupa şampiyonalarında altın, gümüş ve bronz madalya kazanma başarısını gösteren Tarsuslu halterci Gamze Altun, Çin'de gerçekleştirilecek dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Şampiyonada 49 kilogram kategorisinde mücadele edecek olan Gamze Altun madalyayı hedefledi.
1: Mersin'in konuşan radyosu Radyo Ülkü.
0: Mersin'de son dönemde gündeme gelen tek tırnaklı et tespitleri vatandaşları tedirgin ederken Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Erdal Pekmez güvenilir mahalle kasaplarından alışveriş yapılması çağrısında bulunarak bu işi yapanları tespit ettikleri zaman meslekten men etmek gerekiyor. Cezaların daha da yükseltilmesini istiyorum dedi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, narenciye başta olmak üzere tarım ürünlerinde artan rekolte, aşırı sıcaklar ve ithalat vergilerindeki değişikliklerin üreticiyi zor durumda bıraktığını söyleyerek, özellikle limonda fiyatlar üretim maliyetlerinin altında seyrediyor. Yıllardır narenciye üreticisi para kazanmıyor. İthalat sopasını milletin sırtından çekin dedi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye alışverişi hızlanırken ürün fiyatlarında %15-20 artış yaşandı. Mersinli kırtasiyeciler temel okul alışverişinin 2500-3000 TL'den başladığını belirtirken velileri fiyat kadar ürün kalitesi ve güvenlik belgelerine de dikkat etmeleri konusunda uyardı. Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek, kartuş ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Mersin Valisi Atilla Toros, hizmete girmesi için son hazırlıkları yapılan Mezitli Devlet Hastanesi ile Mezitli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulunurken toplam 50.618 metrekare kapalı alana sahip yatırımın Mersin'in sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Vali Atilla Toros, Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nde düzenlenen savunma sanayi firmaları tanıtım ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda ülkemizin savunma sanayinde kaydettiği gelişmeler, Mersin'in savunma sanayisindeki yeri ve üretim potansiyeliyle yürütülen ve planlanan çalışmalar ele alındı. DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Mersin Marinası'nın son dönemde yaşadığı çevre problemini meclis gündemine taşıdı. Yat limanı havzasının plastik şişeler, ambalaj atıkları, evsel atıklar ve kimyasal sızıntılarla kaplanmasının kamuoyuna yansıması üzerine Ekmen, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında temin edilen basınçlı su tankerleri yüksek rakımda üretim yapan üreticilere hibe edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde turunçgil üreticilerine yönelik düzenlenen eğitim programında doğru hasat yöntemleri, ürün kalitesinin korunması ve hasat sırasında dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte nüfusu ve elektrik tüketimi artan Erdemli'de bazı mahallelerde yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri vatandaşın tepkisine neden oldu. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir haftadır haber alınamayan 50 yaşındaki Ayfer Çe isimli kadın evinde ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ayfer Çe'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mersin'in Mut ilçesinde yer alan ve milattan sonra 5. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Alahan Manastırı yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Hristiyanlığın erken dönem geçiş rotası üzerinde bulunması dolayısıyla tarihi haç yolları arasında gösteriliyor. Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mithat Ertaş, amatör spor kulüplerinin son dönemde artan maliyetler nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirterek, bu şartlarda yeni mali yüklerin getirilmesi, özellikle altyapıya ve gençlerimize hizmet veren kulüplerimizi ciddi anlamda zor durumda bırakacaktır, dedi. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Mut Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen ormancılık çalışmalarını yerinde inceledi. Mersin'de 30 okul, 30 kütüphane projesinde çalışmalar sürüyor. Vali Atilla Toros'un eşi Dudu İrem Toros'un öncülüğünde ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen proje kapsamında Tarsus'taki Şehit Mesut Çiftçi Ortaokulu'na hazırlanan kütüphanenin yeni eğitim öğretim yılında kullanımına açılması planlanıyor.
3: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
4: Radyo Ülkü.
2: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
11: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
10: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
11: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
10: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
1: Radyo Ülke.

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın. 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam
8: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
10: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
16: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
17: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
16: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
18: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
19: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
18: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
19: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Ava yağı altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
20: Kalite burada, ucuzluk burada.
21: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
22: Radyo Ülke.
0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
22: Radyo

kimilerinin ömrünü adadığı, kimilerinin burun kıvırdığı bir durum değil mi evlilik? Mutluluğun ölçütü mü yoksa insanoğlunun özgürlüğüne giydirilmiş bir kılıf mı bilemem. Tartışılır da elbette. Ama ilk evlilik nerede ve nasıl oldu onu çok iyi biliyorum. İnsanlar acaba neden evlenmeye ihtiyaç duydu? Evlilik ne zaman ortaya çıktı? İşte bilmeyi isteyecekleriniz ve evliliğin tarihiyle bugün de Gül Güne Gül'le sizlerle. Bana.

Dünya üzerinde bilinen en eski evlilik sözleşmesi bir papirüs üzerinde imzalanmış. Bu evlilik sözleşmesi papirüs üzerine demotik yazıyla, hieroglifle akraba bir tür resim yazısının hani halk tarafından kullanılan yalın türü olan bir yazıyla yazılmış. Sözleşmede erkek boşanma durumunda 30 gün içerisinde belirlenen miktardaki parayı ödeme şartını kabul ediyor. Kadın da evlilik anlaşmasında belirtilen mal varlığının 1/3 ve hatta daha fazlasını alabiliyor. O döneme ait birçok sözleşme evlilikten doğan çocukların erkeğin varisi olarak yetiştirilmesini şart koşuyor. Papirüsün arkasında ayrıca sözleşmeye şahitlik eden 8 kişinin de adları var. Evlilik sözleşmeleri ilk olarak Antik Mısır'ın son hanedanları döneminde kayda geçirilmeye başlanmış. Ve milattan sonra 1. yüzyıla kadar da devam etmiş. Daha fazlasını merak edenler için şarkıların sonrasında burada.

Evlilik üzerine konuşuyoruz bugün Gülgüne Gül'le de. Şimdi evlilik sözleşmeleri ilk olarak Antik Mısır'ın son hanedanları döneminde kayda geçirilmeye başlanmış demiştim. Sonrasında da milattan sonra 1. yüzyıla kadar da devam ediyor. Genelde erkek tarafından hazırlanan sözleşme her iki tarafın nafaka ve mal varlığı konusundaki haklarını gösteriyor. Merak edenler için onu da söylemiş olayım. Yasalara göre evliliklerin kayda geçirilmesi zorunlu değil elbette. Bu sözleşmelerin yazıldığı çağda kadının kocasını terk etmesi de mümkün çünkü. Boşanma nedenleri arasında taraflardan birinin zina yapması var. Kadının dünyaya varis getirememesi var. Erkeğin karısından hoşlanmaması veya başka bir kadınla evlenmek istemesi de mevcut. Bu arada boşanmanın nedeni ne olursa olsun kadının kocasından yardım alma hakkı eski dönemlerde de hep varmış. Boşanmanın ardından her iki taraf da evlenmekte serbestmiş bu arada.

Gül Güne Gül'le de bugün evliliğin tarihini anlatıyorum size. Bir iddia var. İlk aşk şiirinin bulunduğu topraklar Mezopotamya. İlk evlilik belgesinin de bulunduğu yer diyor bu iddia. Belirlenen en eski evlilik belgesi Yahudilerden kalma M.Ö. 5. yüzyıla ait Aramca yazılmış bir papirüs. Sağlıklı 14 yaşında bir kızın 6 inek karşılığında evlilik akdinin yapıldığını bildiriyor bize. Aslında bir çeşit başlık parası da diyebiliriz. Günümüzde Türkiye'de başlık parası adeti biliyorsunuz hala bazı bölgelerde zaten devam ediyor. Keşke hiç devam etmesi ama evlilik akdi modern yasalarla da geçerli hale getirilmiş geçmişte. Evlenmeden önce yapılan evlilik sözleşmelerine tıpkı M.Ö. 5. yüzyılda olduğu gibi maddi kriterler de yazdırılabiliyormuş. Düğün pastasından da bahsetmek istiyorum. Düğünlerin en tatlı anı ama şarkıların sonrasında. Buluşun.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
13: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
12: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
13: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
12: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
15: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
16: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
4: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
19: Radyo Ülke.

Bugün evlilik üzerine konuşuyoruz. Evliliğin tarihini anlatmaya devam ediyorum size. Şimdi düğün pastasından bahsedeceğim demiştim. Düğünde kansız kurban adeti evrensel. Gelinin başına bereket simgesi olarak buğday saçmak bugünlere kadar taşınmış. Romalılar düğünde ikram edilen kurabiyeleri yemeyerek ufalıyorlar ve buğday niyetine gelinin başına atıyorlar. Gelinle damat aynı kurabiyenin parçasını yiyor. Kimi düğün törenlerinin sonunda mesela gelinin başında ekmek kırılıyor. Davetliler de kendilerine şans getirmesi için ekmek kırıntılarından alıyorlar. Orta çağda gelin ve damat küçük ekmeklerden oluşan bir hale içerisinde öpüşüyorlar. 1600'lü yıllarda da zenginlik arttıkça küçük pastalar ve kekler düğünlerde üst üste yığılıyor. Ne kadar yüksek görünürse o kadar övünülüyor. 1660'larda İngiltere Kralı 2. Charles'ın Fransız aşçısı estetik açıdan çok kötü görünen bu duruma müdahale ediyor ve yığını andıracak şekilde çok katlı düğün pastasını yapıyor. O tarihten sonra da çok katlı düğün pastaları geleneksel hale gelmiş.

Gül Güne Gül'le de bugün evliliğin tarihini anlatıyorum size. Oldukça da keyifli bir konum var. Gelinlik ve duvaktan da bahsedeceğim elbette. Asurlularda nikah, tanıklar önünde kadının başının örtülmesiyle tescil ediliyor. Kuzey Avrupa ülkelerinde yalnızca kaçırılan gelinler yüzlerini örtüyorlar. Milattan önce 4. yüzyılda Yunanlılar ve Romalılar da yarı saydam peçeler moda. Yine 16. yüzyıla baktığımızda İngiltere ve Fransa'da beyaz gelinlikler yaygınlaşmaya başlıyor. Türkiye'de de gelinlik batı kökenli bu arada ama duvak ve gelin başına verilen önem çok eski. Mesela köy düğünlerinde halen kullanılan kırmızı duvaklar işte o adetin günümüze kadar yansıması.

Bugün Gülgün'e Gül'le de evliliğin tarihini konuşuyoruz. Tabii ki evlilik yüzüğünü de dahil edeceğim konuya. Şimdi evlilik yüzüğüne dair ortaya atılan iki ayrı efsane var. Biri erkeklerin kadınlarını bağladıklarına dair bir teori. Bu teoriye göre erkek sevdiği kadının el ve ayaklarını iple bağlıyor. Şayet kadının kaçmayacağına inanırsa ayaklarını çözüyor. Tamamen güven duyduğunda da ellerini çözüyor ve ipi parmağına bağlıyor. Bu bağ onları birbirine bağlayan aşklarının bir simgesi haline geliyor. Diğer efsaneyi de anlatacağım ama şarkıların...

Evlilik yüzüğünün ortaya çıkışıyla alakalı iki efsane var demiştim. İlkini zaten sizlerle paylaştım şarkıların öncesinde. Hemen diğerini anlatayım. Yüzüğün tarihinin milattan önce 2000'lere kadar dayandığını söylüyor bize bu efsane. Eski Mısır döneminde bir takım bitkilere yüzük şekli verildiği saptanmış. Bunun sonsuzluk manasına gelen böyle çember biçiminden esinlenerek yapıldığı ve aşkın ölümsüzlüğüne işaret ettiği de düşünülmüş. Romalılar döneminde ise yüzük malzemesi olarak bitki yerine daha güçlü ve sağlam olan demir tercih edilmeye başlanmış ve yalnızca kadınlar tarafından takılıyormuş. Gerçi günümüzde de hala öyle biliyorsunuz. Nedense beyefendiler yüzük takmayı asla sevmiyorlar. Her medeniyette yüzük bu arada sol elin dördüncü parmağına, yani şimdiki yüzük parmağına takılıyor. Bunun nedeni de bu parmaktan geçen bir damarın direkt kalbe ulaştığına inanılması. Zamanla yüzükler nasıl evrilmiş diye merak ediyorsanız şarkıların sonrasını beklemeniz gerekecek.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
10: Radyo Ülkü.

Güne Gül'le de bugün evliliğin tarihini konuşuyoruz. Şarkıların öncesinde hatırlarsanız yüzükten bahsetmiştim size. Zamanla yüzükler altından yapılmaya başlanıyor. Sizi 860 yılına götürüyorum şimdi. Papa Nikolas evliliğin bir nişanesi olarak altın yüzüğü nişanlı çiftlere zorunlu kılıyor. Bu kararla birlikte nişan ve düğün yüzükleri birbirinden ayrılmış tabii. Özellikle mesela 12. yüzyılda evlilik töreninin kilisede yapılması ve yüzüğün bu törene eklenmesini şart koşuyor dönemin yöneticisi ve bu ayrım netleşiyor. Avusturya Arşidükü'nün nişanlısına verdiği elmas yüzükle elmas nişan yüzüklerine eklenen ilk kıymetli taş oluyor. Pırlanta ve elmasın nişan yüzüğü olarak hani günümüze gelişi evlilik yüzüğü için altının kullanılması geleneği de bu dönemden günümüze kadar gelmiş. Evlilik yüzükleri dönem dönem çeşitli işlemelere ve desenlere maruz kaldıysa da giderek biliyorsunuz biraz daha sade bir görünüm.

Gül Güne Gül'le de bugün evliliğin tarihini konuşuyoruz. Şimdi damadın gelini öpmesinden de biraz bahsedeyim size. İlk çağlarda evlilik anlaşmasının mührü olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda gelinin ruhundan bir parçanın damada, damadın ruhundan bir parçanın da geline geçtiğine inanıyor insanlar. Aynı adet günümüzde de devam ediyor zaten biliyorsunuz. Balayının kökenine inecek olursak gerçekten de bal olduğunu görüyoruz. Nasıl mı? Kuzey Avrupa'da kız kaçırıldığında bir süre kızın ailesinden saklanması gerekiyor. Bu süre içinde de iki aşığın yerini yalnızca onlara yiyecek ve bal getiren arkadaşları biliyor. Gözüm

bazı şeyler şu anda hayatımızın bir parçasıymış gibi görünse de aslında onlara ulaşmak bir zaman önce çok zormuş. Bugün size kokuları anlatmak istiyorum. İnsanoğlu güzel kokabilmek için tarih boyunca neler denemiş dersiniz? Neler var, neler anlatacakları bunun arasında. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz. Yanı

Şimdi bugün size kokunun tarihinden bahsedeceğimi söylemiştim. İnsanoğlu güzel kokmak adına tarih boyunca birbirinden enteresan reçeteler denemiş. Hiç düşündünüz mü balina dışkısının güzel kokabileceğini? Peki ya insanlar ne zamandan beri geyik vücudunun içindeki bir keseden koku yapıyor dersiniz? Sandal ağacı ve gül yaprağı gibi kokulu maddelerden birkaç damla esans çıkarabilmek için ne kadar ham madde harcandığını biliyor musunuz peki? Toplumlar farklı farklı ve farklı nesiller, farklı medeniyetler birbirinden farklı kokuları sürmeyi benimsemişler. Türk toplumunda farklı medeniyetlerin ışığında koku alışkanlıkları nasıl değişti derseniz bununla da alakalı tabii ki 2-3 cümle kurarım size. Bugün sizi kokuların serüvenine doğru sihirli bir yolculuğa çıkarıyorum. Şarkıların sonrasında birlikteyiz. Madem.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
5: Radyo.

bugün kokuları konuşuyoruz. Şimdi tarih boyunca insanlar aslında hep güzel kokmayı istemişler. Bunu yazılı kaynaklarda buluyoruz. Tabii bu güzel koku göreceli bir şey. Kimi insanların hoş bulduğu bir kokuyu, kimi insanlar çok ağır bulabiliyor biliyorsunuz. Günümüzde de durum böyle. Kokunun iyi veya kötü olmasını insanlar genellikle aslında toplumlardan öğrenmişler. İşte bu yüzden de farklı toplumlar, farklı nesiller ve farklı medeniyetler birbirinden farklı kokuları sürmeyi benimsemişler. Koku üretiminin atasının yine her şeyde olduğu gibi Mezopotamyalılar olduğunu söyleyebilirim size. Hatta eski kaynaklar diyor ki dünyanın ilk esansını Babilli bir kimyager hazırlıyor. Milattan önce 2000'lerde yaşayan Taputi adında bir kadının aynı zamanda dünyanın ilk kimyageri olduğu da söyleniyor. Çiçek, yağ, yer bademi, mür ve balsam kullanılmış. Taputi'den sonra esans çıkarma işlemleri bir sistematiğe oturmaya başlamış ve insanlar aslında yeni yeni kokuları da keşfe çıkmışlar. Peki sürecin sonunda ne olmuş derseniz tabii ki konuşacağız.

Güne Gül'le de bugün kokuların tarihini konuşuyoruz şimdi. Şöyle bir tarihin ilk zamanlarına baktığımızda doğu medeniyetinin kokularda biraz daha öne çıktığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hint diyarları gibi Doğu ve Güney Asya memleketlerinde tütsüler oldukça sık kullanılıyor. Şahısların değil de aslında genel olarak hanelerin hoş kokması sağlanıyor o dönemde. Antik dönemlere bakacak olursak Mısır ve Yunan medeniyetlerinde çiçek kokuları çokça kullanılmış. Ama miladın başlarından itibaren Orta Doğu kültürü kokuların bir anda yükselişe geçmesine sahne oluyor. Üstelik bu kokular diğer medeniyetlerin kullandığı çiçek kokularının aksine çok farklı ham maddelerden de üretiliyor. Özellikle misk ve amber. Bu farklı kokulardan en bilineni. Misk kokusu boynuzsuz iki adet sivri dişi olan oldukça nadir bir geyik türünden elde edilir. Bilmiyorum daha önce hiç duymuş muydunuz bunu? Bu geyiğin sadece erkek üyelerinde testislerinin biraz yukarısında bir kese bulunuyor. Bu kesenin içinde biriken muskon maddesi misk kokusunun da ana maddesi. Aslında erkek geyik bu maddeyi dişisine çiftleşme sinyalleri vermek için kullanıyor. Erkeğin salgıladığı hormonlar sayesinde bu kesede biriken muskon maddesi geyiğin idrarına karışıyor ve idrar kokusundaki kokuyu algılayan dişi erkeğin de çiftleşmek için hazır olduğunu anlıyor. Ama bu muskon maddesinin misk kesesinden alınabilmesi için geyiğin maalesef öldürülmesi gerekiyor. Ve bu hayvanların nesli neredeyse tehlike altında. İşte bu yüzden birkaç yüzyıldır bu geyiklerin avlanması yasak olsa da misk kokusu sentetik olarak hala üretiliyor ve kullanılıyor.

0: seni.
1: Gülgüne Gül'le de bugün size kokulardan bahsediyorum. Kokuların tarihinden. Biraz da amber kokusundan bahsedeyim isterim. Bu kokunun ham maddesi ilginç çünkü hala ne olduğu tam olarak anlaşılabilmiş değil. Amber deniz yüzeyinden toplanan, bazen böyle misket büyüklüğünde parçalar şeklinde, bazen de yüzlerce kiloluk kütleler halinde bulunan değişik bir madde. Eski insanlar bu maddenin ya denizin dibinden kaynayan ve sudan hafif olduğu için yüzeye çıkarak donan yağlı bir madde olduğunu, ya da bir deniz hayvanının, çok da midenizi bulandırmak istemiyorum ama, kusmuk veya dışkısı olduğunu, ya da denizlerin uzak kıyılarında yetişen bir bitkinin reçinesi olduğunu veya bazı arıların yaptığı balın şiddetli yağmurlarla denize sürüklenip erimesi sonunda geriye kalan mum olduğunu düşünmüşler. Ama bugün biliyoruz ki amber maddesi ispermeçet balinaların bağırsaklarında oluşan bir sindirim atığı. Fakat tüm balinalarda doğal yollarla her daim üretilen bir madde midir, yoksa bir hastalık sonucu mu balinaların dışkısında oluşur, bilemiyorum. Verir hep bana.

Bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine. Kokuların gizemli dünyasını anlatıyorum size. Öğüt ve sandal kokularını mutlaka duymuşsunuzdur. Bu kokular isimlerini çıkarıldıkları ağaçlardan alıyorlar. Bu iki ağaç diğer ağaçların aksine sadece çiçeklerinde değil aynı zamanda dallarının içindeki liflerin arasında da hoş bir koku barındırıyorlar ve kadim kültürlerde bu kokulara talep de oldukça yüksekmiş tarih boyunca. Bu kokuların üretimi aslında işte kolay değil. Mesela bir kilo gül yağı elde edebilmek için tonlarca gül yaprağı kullanmanız gerekiyor. Tabii sanayi devriminden sonra yavaş yavaş bu kokuların da sentetikleri biliyorsunuz üretilmeye başlanıyor ve bu zahmetli süreçler bir nebze olsa da ortadan kalkıyor. Bu kokular Türk toplumlarınca benimsendiği gibi Osmanlı'da da saray hayatında geniş bir yer kaplıyor. Bazı padişah ve sultanların özellikle kullandıkları kendilerine ait formülleri var mesela. Onu da konuşalım şarkıların sonrasında.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Desteğinizle yeni zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay
4: Ergül'den mobil.
1: Çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13

0: gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

0: Ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
8: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo

Gül Güne Gül'le de bugün size kokuların tarihini anlatıyorum. Az önce bazı padişah ve sultanların özellikle kullandıkları kendilerine ait parfüm formülleri olduğundan bahsetmiştim. Mesela Fatih Sultan Mehmet, paçuli, sedir ve sandal ağacı, tarçın, kehribar, gül, menekşe ve frezya gibi kokuları kullanırmış. Yavuz Sultan Selim'in kullandığı koku misk, kehribar, vanilya, kakaodan oluşurmuş. Kanuni Sultan Süleyman ise amber, sandal ağacı, misk ve vanilyadan oluşan bir koku kullanıyormuş. Şimdi kokular arasında en dikkat çekeni aslında 2. Abdülhamit'in cuma selamlığına gitmeden önce kullandığı ut ve gülden oluşan cuma selamlığı kokusu bugün hala insanlar tarafından kullanılan bir karışım. Hürrem Sultan böyle esansı güçlü olan çiçeklerin kokularını kullanırmış. Kullandığı esansın içine işte portakal çiçeği, karanfil, orkide, frezya, misk, gül ve nilüfer mutlaka katılmasını istermiş. Hatice Sultan, Hürrem Sultan'ın aksine biraz daha hafif kokular tercih ediyormuş. Sultan esansında bergamot, hanımeli, yasemin, gül hatmi, vişne, vanilya, zencefil, böğürtlen ve çikolata gibi böyle çok farklı karışımlar kullanıyormuş. Ayrıca biliyorsunuz kokuların da bir karakteri oluyor ve kendini tercih eden kullanıcısının biraz da ruhunu yansıtıyor. Mesela sedir ve sandal ağacı koku uzmanlarınca otoriter ve lider bir kişiliği simgeliyor. Bunların daha tatlı ve baharatlı bir kokusu var ve bakıldığında bu kokuları Fatih ve Kanuni'nin kullandığını görüyoruz. Daha otoriter bir sultan olan Hürrem Sultan'ın da kokulardaki tercihi güçlü olan kokulardan yana. Böyle naif bir kadın olan Hatice Sultan'ın ise tercihi daima hafif kokulardan yana olmuş.

Gül Güne Gül'le de bugün size kokuları anlatıyorum. Şimdi Osmanlı saraylarında olduğu gibi Türk toplumu da uzun süre bu kokuları kullanmasına rağmen günümüzde Batı Avrupa kökenli kokular ve parfümler daha yaygın. Peki ama bu değişim nasıl gerçekleşti derseniz hemen o konuda da birkaç cümle edeyim. Türk toplumu biliyorsunuz uzun yıllar Doğu'ya ait kokuları kullanırken ne oldu da Batı'ya ait kokuları benimsemeye başladı? Bu noktada Lale Devri tabii ki giriyor devreye. Lale Devri ile beraber başlayan Batı'ya ilginin artışı büyük rol oynuyor bunda. Şimdi tabii ki bazılarınız soracaktır kokunun doğusu batısı mı olur diye. Ufak bilgilerle sizleri aydınlatmaya çalışayım. Öncelikle bu kokuları nasıl algılayabildiğimizle işe başlamak gerekiyor. Bizim herhangi bir kokuyu algılayabilmemiz için kokusunu alacağımız maddeye ait zerreciklerin bir şekilde burnumuza kadar ulaşması gerekiyor. İşte bu yüzden bu kokuları algılayabilmemiz için esanslara ait zerreciklerin havaya karışarak burnumuza ulaştırılması gerekiyor. Bunu sağlamak içinse koku özü oda sıcaklığında uçucu bir takım maddelerle karıştırılıyor. Bu sayede uçucu madde buharlaşırken kokudan ufak bir miktarını da havaya yayıveriyor. İşte böylece biz de kokuları algılıyoruz.

Bu güzel şarkının sonrasında Gülgün'e Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Kokuları konuşuyoruz. Şimdi az önce size kokuları nasıl algılayabildiğimizden biraz bahsetmiştim. Bir detay daha eklemek isterim. İntrom yetmediği için böyle yarıda kesiverdik. Doğu ve Batı kültürlerindeki kokularda genel olarak uçucu maddeler farklılık gösteriyor. Tabii kullanılan kokuların çeşitleri de aslında birbirinden farklı ve farklı yöntemler kullanılarak üretiliyorlar. Doğu kültüründe mesela uçucu madde olarak uçucu yağlar daha çok kullanılırken Batı kültüründe uçucu madde olarak etil alkol ve türevleri tercih ediliyor. Kolonya ve parfümün Batı kültürlerine ait kokular olduğu pek çok kişi tarafından bilinir ama ikisinin farkını tam olarak bilen çok azdır değil mi? O zaman sizi bu konuda da aydınlatayım. Şayet bir koku ürününün aroma miktarı %25'lere kadar ulaşıyorsa parfüm, %5 civarındaysa kolonya olarak adlandırılıyor. Parfümde kalıcı bir koku hedeflenirken kolonyada kokunun kalıcı olması çok da şart değil aslında.

0: Cem Gürlek,
1: İlgiler, en çok dinlenenler.
2: Radyo Ülkü.
3: Bu güzel ve sıcak günde birlikteliğimiz devam ediyor. Gül güne gülle de kokuları konuşuyoruz. Şimdi programın başında da belirttiğim gibi Türk toplumunda batıya olan ilginin artmasıyla beraber bu yöneliş gücünü kokularda da aslında göstermiş bize. Biraz detaylandırmak isterim bu konuyu müsaadenizle. Tabii bu durum bir anda olmuyor. İlk başta hani her yeni şeye olduğu gibi batılı kokulara da Türk toplumu tarafından birazcık karşı çıkılıyor. Ama toplum gerek batılı parfüm tüccarlarının pazarlamalarıyla gerekse toplumun diğer üyelerinin bu kokuları kullanmaya başladığını görmesiyle batılı kokular birazcık benimseniyor. Hatta öyle ki batı kültürüne ait bir koku olan kolonyayı kendi kültürüyle harmanlayarak misafirlere ikram edilen bir şey haline getiriyor Türk toplumu. İşte farklı medeniyet yönelimleri koku alışkanlıklarını bile bu kadar etkileyebiliyor.

Söz konusu koku olduğunda anlatılacak çok hikaye var. Evet, antik Yunanlılar ve Romalılardan da biraz bahsetmek isterim size. Onlar için zeytinyağı en yaygın esans bileşeni olmuş tarihte. Ama tabii badem yağı gibi yağlar da kullanmışlar. Parfümcüler zeytinleri sıktıktan sonra muhteşem kokular yaratmak için farklı ağaç ve bitkiler kullanmışlar. Antik Roma'da erkekler parfümleri ve kokulu yağları çok seviyorlar. Bu parfümler aşk, işte ritüel, güzellik ve ticaretin bir parçası olarak kullanılıyor. Kıbrıs'ta bulunan tarihin en eski parfüm fabrikası Roma tapınakları için kokular üreten özel bir fabrika mesela. İşte nar kabuğu, tatlı mercan, köşk ve tarçın gibi bileşenlerin hepsi güzel Roma parfümlerine dönüşüyormuş o dönemlerde. Roma İmparatorluğu'nda parfümcüler her yıl yaklaşık 3000 ton tütsü yakıyorlarmış. Ayrıca antik Romalı zenginler tütsü buhurlarını banyolarında ve güzellik ritüelleri sırasında da kullanmışlar. Antik Romalılar yine eski Mısırlılara benzer bir şekilde reçineden yapılmış parfümlerle gömülüyorlarmış. Peki bunu biliyor muydunuz? Sen

0: Güngül'le, Güngün'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
2: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacim
12: ve kaliteyi Can Barç Üçler adresimizden arayabilirsiniz.
10: Adres Mahallesi Emniyet Müdürlüğü'sü Hazır Camii Yenişehir Mersin.
2: İster düğün, isterseniz beyaz eşyaları sit taksit, beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Ticaret'te.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
7: Radyo

Bence dalları kurumuş ağacım, sensiz susuz açım. Ben ki bir bebek gibi çaresiz, sana muhtaç.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: sıvılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532-340-5957, 0533-384-4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Her zaman her yerde.

Almışız aşk yarası, orta yerde kalmışız. Elimizde kirmani, taşı deler temreni. Neyleriz eğleni, biz ayakta ölmüşüz.

evrana. Biz ayıp değilmişiz, muradımız yiğitlik. Bize canan can gerek, bize canan can gerek. Bu devrana han gerek, her gönle sultan gerek.

Karadeniz akıyor durmadan. Deli hasret, deli hasret. Oğlum sana sesleniyorum. İşitiyor musun Mehmet? İşitiyor musun Mehmet?

Bir sevda böyle yıkılmaz, böyle vurulmaz bir aşkın yetimine. Sana üstüne namert gölgesi değmemiş bir aşk masalı getirdim. Oysa sen umut çölünde kuruyorsun. Şakağına dayadın hayal namlusunu, hem kendini hem beni vuruyorsun. Pınar suyu bir sevgiyi karıştırma bu şehrin yalanlarına. Haklısın, kavgan var bu şehirle. Haklısın, kavgan var senden bahsetmeyen şiirle. İnsan el göz dudak değildir sadece. İnsan bir yürektir, akıllıca, delice. Bir yürek sürgünü gibisin, benden uzak, kendinden uzak. Bir sevda yorgunu gibisin, bana tuzak, kendine tuzak. Hani ruhun nerede? Sen ayaktayım diyorsun, yüreğin sürünüyor yerde. Bir aşkın var oysa senin, yüreğini koy göz bebeğine. Hoş geldin.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
0: Radyo Ülkü 24 saat.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
2: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
1: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
2: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
1: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Fiti'yi ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı

0: güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
7: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
6: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
7: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Ava yağı altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
13: Bazen 80'ler.
14: Oturmuşum, oturum.
13: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
15: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

90'lı yıllarda hayatımıza giren isimlerden bir tanesi de Kenan Doğulu'ydu ve 1993 yılında yayınlamış olduğu Yaparım Bilirsin albümünden dinlediğimiz şarkı Tek Kürekçim. Retro'ya devam ediyoruz.

yayınlandı. Hala bu şarkıları dinliyoruz. Bu özel albümden oldukça hareketli bir şarkı. Aşık Değilim, Olabilirim seçtim sizlere ve bir kelamla devam ediyoruz. Tamamıyla şarkının altyapısı Alaturka. Joker albümündeyiz. Anla artıksa şimdi dinleyeceğimiz şarkı.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılar. Bu güzel günde retroda sizlerle birlikte Pınar Aydın'dan Bekletmeyi dinledik. Benzer dönemlerdeyiz. Aşkın Nur Yengi'nin sıra

0: sordu. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
7: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
6: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
7: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
6: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü.
16: Radyo Ülkü 24 saat

Sen güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördüm. Senin yüzünü bir ben güldürdüm. Şimdi ise o ev çok uzak, çok uzak o yaz.

0: sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi.
1: Belki tatlı, tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: yıldızları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir, belki ben de olmazdım.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
5: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
4: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
5: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
4: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: her zaman her yerde.

gözyaşı istemem, arkamdan ağlama, kırılırım sana. Geçen o mutlu yılları hep gülerek hatırla. Gel sen söz ver bana, anılarda kalsın o şen kahkahalar. Birlikte söylensin güzelim şarkılar.

ağlama, gözyaşı istemem, arkamdan ağlama. Kırılırım sana, geçen o mutlu yılları hep gülerek hatırla. Gel sen söz ver bana, anılarda kalsın o şen kahkahalar. Birlikte söylensin güzelim şarkılar. Arkamda

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo Ülkü.
1: O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor sensiz.

çerçeveden. Usul usul yaklaşıp yanıma sarılıverecekmiş gibisin o anda boynuma.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülkü.
10: Radyo Ülkü 24 saat

cezasını. Yaşadım birçok defa, bu ilk değil. Tanırım ihanetin acısını.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: sıvılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Her saatte, her yerde.
7: Radyo Ülke.

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
10: Radyo.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

ediyorum.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Evde huzurla, yolda güven.

0: Dayanılmaz Tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın. Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
12: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
15: Radyo

0: telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Her zaman her yerde.

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
0: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamıza ağladım. Benim için hayat, benim için

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

hala özlemimdesin. Sen acı, sen tatlı günlerimdesin. Unutmak kolay olsa çoktan

Sen var ya sen, beni mahveden, hayallerimi, umutlarımı benden alan, her iki kelimenin biri yalan. Artık sen yoksun hayatımda, başkası da olmayacak asla. Ne istedin duygularımdan, o tertemiz aşkımdan? İstediğin gibi oldu her şey. Ben süründüm, sen övündün. Gurur duyma kendinle sakın. Öyle bir yürek var ki bende, eşi benzeri olmayan, senin gibilerine yıkılmayan. Nankörsün sen, nankörsün işte. Şimdi git, git. Yolun açık olsun. Bu zamana kadar sana yaptıklarım benden bir hediye olsun. Sana son sözüm gülüm. İçimdeki acıyı, bana bu yaşattığın ızdırabı, gözlerime bakarak o yalan sözlerini

sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

O zaman işte o zaman bir çiçek büyür ta kalbinin derinliklerinde. Kendinden seni sevdiğimi, kendinden sana taptığımı anlarsın bir tanem. Sana bir çift sözüm var.

0: Yolda, sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
2: her zaman,
0: her zaman, her yerde, Radyo Ülkü.
3: Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü, 106.5.

Unut beni. Dün gibi. Savur beni bir gül gibi. Güz mevsimi bir gül gibi. Farz et. Farz et ki ben bir yalanım.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

bende cesaret kalmadı. Senin olsun yalan dünya, ölme yaşa doya doya. Gücüm yok mutlu olmaya, bende hiç heves kalmadı. Bende cesaret kalmadı. Sevip sevip aldanmaktan bende cesaret kalmadı. Senin olsun yalan dünya, ölme yaşa doya doya.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo Ülkü.
1: Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sen tanırsın. Tek korkum...

0: resmine bakarsam gözüm kör olsun. Ne çileler çektim bilmiyorsun. Bu şehirden gidiyorum, haberin olsun.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamızı ağladım. Benim için hayat, benim için mutluluk. Aşktı senin adın, keşke.

Ahbap zulmeden zalimin resmini hedefe as gitsin ahbap. Anılar çağrışıp çıldırdığında, anılar çağrışıp dellendiğinde,

0: Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo Ülkü.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
0: Radyo.